0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık. Üstelik sınavlara hazırlanırken çay, kahve ve yiyecekler ücretsiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

Sana küskün çarpar öylesine. Değer mi siliver mi yaşananları? Yüreğindir sana küskün çarpar öylesine.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

0: 98 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem engelsiz üniversite. YÖK raporuna göre en fazla engelsiz bayrak sahibi 4. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi. Benim üniversitem.

Ölüm çok zor.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 92.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. 30 milyon TL'lik destekle TÜBİTAK'ın Milli Teknoloji Atölyesi benim üniversitemde. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: ülke ve dünya gündemi, kent ve üniversitemizden etkinlik haberleri, uzman konuklar, kültür sanat köşesi. Radyo günlüğü başlıyor.
1: Mersin Üniversitesi Radyosu'ndan 102.8'den iyi sabahlar değerli dinleyiciler. Sabah kuşağında yeni bir radyo günlüğü programına daha hoş geldiniz. 11 Mayıs gününün sabahındayız. Bugün günlerden pazartesi, saatlerimiz 9'u gösteriyor. Yeni bir güne, yeni bir haftaya daha başladık. Haftanın ilk iş günündeyiz. Aynı zamanda ilk okul günündeyiz. Önümüzde yepyeni bir hafta var. Gününüzün, haftanızın mutlu, huzurlu, keyifli geçmesini dileyerek Radyo Günlüğü programına başlıyoruz. Radyo Günlüğü programında ben Derya Özcan, teknik masada arkadaşım Metehan Başar var. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarında gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Hafta içi her gün sabah saat 9'da bugün olduğu gibi canlı olarak karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca Radyo Günlüğü programımızda dünyadan ve ülkemizden güncel gelişmeleri aktaracağımız haber turuyla, kentimizdeki ve üniversitemizdeki etkinlikleri duyuracağımız kent güncesi ve üniversite güncesi başlıklarıyla sizlerle birlikte olacağız. İletişim bilgilerimize de bakalım hemen. Telefon numaramız 361-0707. Bizlere bu numaradan ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı ise mersinradyo@mersin.tr e-posta adresinden ya da @mersinuniradyo Facebook, X ve Instagram adreslerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ve takvim sayfalarına da bakalım istiyorum. Bugün 11 Mayıs dedik sevgili dinleyenler. Takvim sayfalarında bugüne, bu haftaya dair önemli, ilginç bilgiler var. Bu bilgileri de paylaşmak istiyorum sizlerle. Öncelikle içinde bulunduğumuz hafta 10-16 Mayıs tarihleri arası Engelliler Haftası. Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan bu özel hafta, engelliler ve onların karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik hassasiyetin ve bilincin artması amacıyla oluşturulmuş. Engelliler Haftası boyunca engelli bireylerin herkesle aynı hak ve özgürlüklere sahip olduğu vurgusu yapılarak engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üzerine duruluyor. Bu kapsamda engellilerin toplumsal hayata eşit katılımının önünü açacak eğitim, sağlık ve güvenlik gibi farklı alanlardaki sorunları dile getirmeyi sağlayacak etkinlikler düzenleniyor. Öte yandan Engelliler Haftası kapsamında her gün bir engel grubuna ayrılmış, 11 Mayıs günü de görme engelli bireylere ayrılmış bir gün, Görmeyenler Günü olarak geçiyor. Görme engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve eşit katılımı önündeki engelleri kaldırmak, eğitimden istihdama kadar karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulmuş. Görme engelli bireylerin bağımsız hareket edebilme özgürlüğünü ve erişebilirlik haklarını savunarak toplumun her kesimini engelsiz bir yaşam alanı inşa etme konusunda duyarlı olmaya ve empati kurmaya davet ediyor. Yine içinde bulunduğumuz hafta akıl sağlığı haftası. Toplumda ruhsal sağlığın önemini vurgulamak ve psikolojik farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen bu hafta, zihinsel esenliğin sadece bireysel değil toplumsal bir sağlık meselesi olduğu fikrinden yola çıkılarak oluşturulmuş. Bu hafta verilere göre dünyada her 4 kişiden biri hayatının bir döneminde ruhsal bir zorlukla karşılaşıyor, ancak toplumsal damgalanma konusu nedeniyle tedaviye erişimden kaçınıyor. İşte akıl sağlığı haftası, ruh sağlığı olmadan genel sağlık olmaz ilkesiyle bu konudaki tabuları yıkmayı ve ihtiyacı olan herkesin profesyonel destek almasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu haftaya dair bir bilgi daha. 8-13 Mayıs tarihleri arasında Küresel Yol Güvenliği Haftası kutlanıyor. Tüm politika yapıcıları insanlar ve araçlar için sağlıklı, yeşil ve yaşanabilir bir sokak yaşamı sağlamak amacıyla dünya çapında şehirlerde, kasabalarda ve köylerde 30 kilometre hız sınırı koymaya çağırıyor. İlk olarak 2007 yılında kutlanmaya başlanmış Küresel Yol Güvenliği Haftası Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenmiş sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım alternatifleri arasında yer alan yaya yolları, bisiklet yolları ve toplu taşıma gibi projelere yapılan yatırımları da arttırmaya davet ediyor. 11 Mayıs dünya genelinde de Kefiye Günü olarak kabul ediliyor sevgili dinleyenler. Filistin kültürüyle dayanışma göstermek ve bu ikonik sembolün taşıdığı direniş, umut ve kimlik değerlerine dikkat çekmek amacıyla kutlanıyor Dünya Kefiye Günü. İlk olarak 2016'da Kanada'daki üniversite öğrencileri tarafından başlatılmış ve kısa sürede küresel bir farkındalık gününe dönüşmüş. Filistin kefiyesi sadece geleneksel bir aksesuar değil, adaleti, özgürlük mücadelesini ve yerinden edilmiş bir halkı simgeliyor. Aynı zamanda insan hakları savunucuları tarafından da kullanılıyor. Evrensel bir obje niteliği taşıyor. İşte Dünya Kefiye Günü sosyal medya paylaşımları ve kefiye takma etkinlikleri aracılığıyla küresel vicdanı Filistin halkıyla dayanışmaya çağırmayı ve bu kültürel mirasın anlamını yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor. Bugünle ilgili bir bilgi daha. Bitki ıslahçıları günü de Türkiye'de 11 Mayıs'ta kutlanıyormuş. Tarımsal üretimin temel taşı olan bitki ıslahı çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla iklim değişikliği, kuraklık ve artan nüfus gibi küresel zorluklara karşı dayanıklı bitki çeşitleri geliştiren ıslahçıların stratejik rolünü vurguluyormuş bu günde. Ve bugünün en ilginç bilgisi, suçluluk duymadan yeme günü de her yıl 11 Mayıs'ta kutlanıyormuş sevgili dinleyenler. İnsanların diyet kısıtlamalarına, kalori hesaplarına ve yiyecek seçimleri üzerindeki toplumsal baskılara bir günlük ara vermelerini sağlamak amacıyla kutlanıyor. Suçluluk duymadan yeme günü diyetsiz gün olarak da geçiyor. Kötü yiyecek kavramını bir kenara bırakıp sadece yemek yemenin verdiği saf keyfe odaklanma fikrinden yola çıkarak oluşturulmuş bir gün. Modern dünyada beslenme alışkanlıkları üzerindeki yoğun denetimin ve mükemmel vücut idealinin bireylerde yarattığı stresin önüne geçmeyi hedefliyormuş bu gün. Evet, bugün 11 Mayıs dedik ve bugüne dair takvim sayfalarında yer alan bilgileri aktardık sizlere sevgili dinleyenler. Şimdi bir ara vereceğiz, müzikle devam edeceğiz. Aranın ardından haber turumuzla tekrar karşınızda olacağız. 102.8'de Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Radyo Günlüğü programında olacağız.

0: Değerli dinleyenler, 102.8'de Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Radyo Günü programı devam ediyor. Programımızda ilk sırayı her zaman olduğu gibi haber turu alıyor. Haber turunda sizlere öğrencimiz Emrah Yalçın'la birlikte ülkemizden ve dünyadan güncel gelişmeleri ve farklı haberleri detaylarıyla birlikte aktaracağız.
1: Ülkemiz gündeminden haberlerle başlıyoruz haber turuna. Meclis bu hafta vergi düzenlemelerini görüşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. Haftalık çalışmalarına 12 Mayıs Salı günü başlayacak Genel Kurul, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu toplanarak gündemindeki 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon gündemindeki konuları görüşecek. Salı ve Çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Belçika Kraliçesi Matilde ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe Matilde ile sabah saatlerinde İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelecek. Erdoğan bu görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargıda yapılan çalışmalar ve reformlara ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Fidan'ın İranlı mevkidaşı Arakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi.
0: Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden TK-726 sefer sayılı Türk Hava Yolları uçağında duman paniği yaşandı. Katmandu Havalimanı'na inişinin ardından taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine yolcu tahliyesi yapıldı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken uçakta teknik inceleme başlatıldı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İlk incelemeler sonucunda olayın nedeninin hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arıza olduğunu duyurdu.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Böcek etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.
0: İstanbul'da sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan incelemede usulsüz çakar tertibatı kullandığı belirlenen araca 173.392 lira ceza kesildi. Ayrıca aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücünün ehliyetinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlem uygulandı. Gazeteci Emin Pazarcı'nın kızı avukat Begüm Ece Pazarcı'nın çakar lamba tertibatı bulunan bir araçtan yaptığı paylaşım, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
1: Haber turumuza dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Kritik ateşkes devam ederken ABD ve İran arasında bir anlaşma olacak mı sorusu gündemden düşmüyor. İran, ABD'nin savaşı bitirme teklifine verdiği yanıtı Pakistan'a da iletti. İran, teklif edilen plana göre bu aşamada müzakerelerin savaşın sona erdirilmesine odaklanacağını söyledi. İran'ın yanıtını okuduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez" değerlendirmesini yaptı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre Tahran'ın taleplerinden biri, Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması. Ayrıca savaşın tüm cephelerde derhal sona erdirilmesi. Tahran'ın talepleri arasında saldırmazlık garantisi de bulunuyor İran, petrol satışını yasaklayan yaptırımların da 30 günlük süre içinde sona ermesini talep ediyor.
0: İRNA Haber Ajansı'na göre İran, ABD'nin savaşı bitirme teklifine verdiği yanıtı Pakistan'a iletti. İran, teklif edilen plana göre bu aşamada müzakerelerin savaşın sona erdirilmesine odaklanacağını söyledi. İSNA Haber Ajansı da İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın savaşın sonlandırılmasına, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğine odaklandığını aktardı.
1: İran'dan bir haberle devam ediyoruz yine. İran ordusu sözcüsü Muhammed Akraminia, İran'a tekrar saldırılması durumunda yeni silahlar, savaş yöntemleri ve yeni savaş noktalarıyla düşmanlarının şaşıracaklarını belirterek, ABD yaptırımlarına uyan devletlerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'nı geçmekte zorluk yaşayacağını savundu. Akraminia, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara uyan ülkelerden gelen gemilerin bundan böyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişte zorlukla karşılaşacağını söyledi. İranlı milletvekilleri düşman devletlerin gemilerinin geçişini yasaklamayı da içeren maddelerle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetimini resmileştirecek bir yasa tasarısı hazırladıklarını açıkladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminde açıklamalar, demeçler böyleyken bir yandan da saldırılar devam ediyor. İran ordusu ülkenin güneybatısında düşmana ait bir insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. İngiltere Deniz Ticareti Örgütü de Katar'ın başkenti Doha'nın 23 mil açığında bir yük gemisinin bilinmeyen bir füzeyle vurulduğunu açıkladı. Vurulma sonrası gemide küçük bir yangının çıktığı ve gemide ölü ya da yaralının olmadığı ifade edildi. Kuveyt Savunma Bakanlığı sözcüsü ise Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nin 10 Mayıs günü sabah saatlerinde Kuveyt hava sahasında birkaç düşman insansız hava aracı tespit ettiğini ve belirlenmiş prosedürlere karşılık verdiğini söyledi. İsrail ordusundan da bir haber. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 2 kişi daha yaşamını yitirdi.
1: Çin'den bir haberle devam ediyoruz. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'e resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. ABD tarafının daha önce duyurduğu ziyaret Çin'in açıklamasıyla da doğrulanmış oldu. Trump 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor. Trump'ın ziyareti Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan savaşın henüz çözüme kavuşmadığı bir dönemde stratejik önem taşıyor.
0: Tüm dünyanın takip ettiği hanta virüslü gemi 10 Mayıs sabah saatlerinde İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde demir attı. Yerel saatle sabah 9.30'da başlayan tahliye işlemlerinde 14 İspanyol yolcuyla gemiye binen Dünya Sağlık Örgütü için çalışan bir epidemiyoloji uzmanı gemiden ayrılan ilk grup oldu. Gruplar halinde gemiden alınan 15 kişi limandan karaya çıkartılıp askeri acil müdahale birimine bağlı otobüsle havalimanına götürüldü. Öte yandan hantavirüs vakası görülen gemide bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Sağlık Bakanlığı yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la barış teklifini reddetmesinin ardından petrol fiyatları yükseldi. Ham petrol vadeli işlemleri %3 artarak varil başına 98 doların üzerine çıktı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 haftalık çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan önerisine İran'ın verdiği son yanıtı reddetmesinin ardından geçen haftaki kayıplarını telafi etti. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 104 dolar seviyesinde işlem görüyor.
0: ABD-İran belirsizliği nedeniyle dolarsa güçlendi. ABD dolar endeksi 98 civarına yükselerek geçen haftaki kayıplarının bir kısmını telafi etti. Güne 45 lira 35 kuruştan başlayan dolar gün içinde en yüksek 45 lira 38

Haber turumuzda aktaracaklarımız bunlardı. Sevgili dinleyenler, Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Radyo Günü programımızda ülkemizden ve dünya gündeminden önemli başlıkları aktardık sizlere öğrencimiz Emrah Yalçın'la birlikte. Şimdi bir müzik arası daha vereceğiz. Ardından kent güncesiyle devam edecek Radyo Günü programımız.

0: Değerli dinleyenler, Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Radyo Günü programımız Kent Güncesi ile devam ediyor. Bu bölümde sizlere kentimizde bu hafta gerçekleştirilecek kültür sanat etkinliklerini duyuracağız. Ama öncelikle kentimizin ve ülkemizin hava durumuna ait bilgileri aktaracağız. Öğrencimiz Emrah Yalçın aktaracak sizlere.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre Mersin'de hava bugün az bulutlu olacak. Sıcaklıkların bugün en düşük 18, en yüksek 27, yarınsa en düşük 18, en yüksek 24 derece olması bekleniyor. Ülkemiz geneline de bakalım. Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu, Konya ve Karaman hariç Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre.

0: Evet, kent güncesinde hava durumu ile ilgili bilgileri aktardıktan sonra kentimizde bu hafta gerçekleştirilecek kültür sanat etkinliklerini duyuracağız. Şimdi de sizlere bakalım haftanın kültür sanat ajandasında neler var. Bugünün 11 Mayıs Pazartesi gününün etkinlikleriyle başlayalım kent güncesine.
1: Mersin Kültür Yolu Festivali'nin 3. günü olan 11 Mayıs Pazartesi günü de dolu dolu geçecek. Sevilen sanatçı Kubat Solü sahilinde saat 20'de ücretsiz bir konser verecek. Aynı zamanda gün boyunca Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde çeşitli atölyeler düzenlenecek. Bu kapsamda meraklıları için Çinicilik Atölyesi ve Dokumacılık Atölyesi yapılacak. Çocuklar için ise Mersin Erdem İlçe Halk Kütüphanesi'nde Drama Atölyesi ve Son Ayı isimli etkinlikler gerçekleştirilecek.
0: Akdeniz Folklor Eğitim Merkezi Halk Müziği Topluluğu bugün Nasihat adlı konserle sahne alacak. Acıdan Doğar Türküler, Barışın ve Umudun Sesi temasıyla hazırlanan konserin sanat yönetmenliğini Kemal Korkmaz, sunuculuğunu ise Emine Güngör üstleniyor. Konser saat 20'de Mezitli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
1: Bir diğer etkinlik Bir Takım Kişiler adlı gösteri. Yazılı bir senaryonun olmadığı, anın enerjisiyle şekillenen bu gösteride doğaçlama bir anlatım olacak. Gösteri saat 21.30'da 6.45 sahnesinde izleyiciyle buluşacak.
0: Salı gününün etkinlikleriyle devam ediyoruz kent güncesine. Mersin Devlet Opera ve Balesi romantik balenin en dokunaklı başyapıtlarından birini Giselle Balesi'ni Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında bir kez daha sanatseverlerle buluşturacak. Adolf Adam'ın müziği ve etkileyici koreografisiyle hayat bulan Giselle Balesi, bir köylü kızı olan Giselle'in saf aşkıyla başlayan ve ruhların gizemli dünyasında büyüleyici bir yolculuğa dönüşen hikayesini konu alıyor. Eserin orkestra şefliğini Hakan Kalkan üstlenirken koreografisi Jean Corelli ve Jules Perrot tarafından gerçekleştiriliyor. Aşkın, ihanetin ve affedişin zarif bir dille anlatıldığı iki perdeden oluşan bu klasik eser Salı akşamı saat 20'de Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.
1: Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında 12 Mayıs Salı günü şarkıcı Simge Soli sahilinde saat 20'de bir konser verecek. Aynı gün Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde yetişkinler ve çocuklar için çömlekçilik atölyesi ile zinkir atölyesi gerçekleştirilecek. Mersin İlk Halk Kütüphanesi'nde ise çocuklar için Ornitorenk ve Arkadaşları isimli bir etkinlik düzenlenecek.
0: Salı günü ayrıca Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ray Koney'in yazdığı ve Orhan Azizoğlu'nun çevirdiği Haydi Karına Koş adlı oyunla seyirci karşısına çıkacak. Birbirinden habersiz iki evlilik yapan bir adamın bir kaza geçirmesinin ardından sırrının ortaya çıkmaması için verdiği mücadeleyi anlatan eğlenceli bir oyun Seçil Dede'yi yönetiminde sahneye konacak. Haydi Karına Koş saat 20'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde.
1: 4. Nergis Şenliği fotoğraf sergisi de yarın yapılacak. Sergide Altın Gökçek, Bahadır Ersoy, Cemal Şener, Efi Kurttaş, Fatih Ünsal, Hatice Gök, Mehmet Akif Şahin, Nurten Ertekin, Remzi Karabulut, Reşit Tok, Rıfat Gürbüz ve Serkan Sarıkef'in fotoğraf çalışmaları yer alıyor. Serginin açılışı 12 Mayıs Salı günü saat 17.30'da TADEKA binasında gerçekleştirilecek.
0: Ve sırada çarşamba gününün etkinlikleri var. Mersin Kültür Yolu Festivali'nin 13 Mayıs çarşamba günkü programında da şarkıcı Alişan Soli sahilinde hayranlarıyla buluşacak. Günün atölye çalışmalarındaysa Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ev sahipliğinde yapılacak. Hem yetişkinler hem de çocuklar için bağlama yapımı atölyesi düzenlenecek. Ayrıca çocuklar için geleneksel el sanatlarını tanıtan bez dokuma atölyesi gerçekleştirilecek.
1: Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında 13 Mayıs Çarşamba günü Mersin Kültür Merkezi Opera Salonu'nda özel bir konser düzenlenecek. Opera Anadolu isimli konserde Anadolu'nun 7 farklı bölgesinden seçilen eserler opera tekniğiyle seslendirilecek. Soprano Ceylan Mira Balcı'nın sahne alacağı ve türkülerin hikayelerinin anlatılacağı bu kültürel etkinlik saat 20'de sanatseverlerle buluşacak.
0: Yine Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından Tarsus Müzesi'nde Akdeniz'de Bahar adlı bir konser gerçekleştirilecek. Soprano Saliha Aktaş, mezzosoprano Nihan Çetin Aydın, tenor Onur Turan ve bariton Hulusi Akdemir'in sahne alacağı konserde piyanoda Rufina Usmanova eşlik edecek. Bahar şarkılarından oluşan bu programda çarşamba günü saat 20'de Tarsus Müzesi'nde ücretsiz olarak dinleyiciyle buluşacak.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Garaj Mersin ve Kampüs Mersin'in açılışını gerçekleştirecek. Açılışa yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Sihay konuk olacak. Açılışı 13 Mayıs Çarşamba günü saat 15'te Mezitli'de yapılacak etkinlikte, girişimciler, üniversite, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.
0: Ve kent güncesinde Perşembe gününe de bakalım. Mersin Kültür Yolu Festivali 14 Mayıs Perşembe günü de farklı mekanlarda çeşitli etkinliklerle devam edilecek. Sevilen sanatçı Sefo, Soli sahilinde saat 20'de ücretsiz bir konser verecek. Günün atölye programındaysa Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde geleneksel sanatlarımızı tanıtan bez dokuma atölyesi ve iğne oyası atölyesi düzenlenecek. Çocuklar için de Mersin Arkeoloji Müzesi'nde atölye alanında Kültür Koruyucuları isimli eğitici ve eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirilecek.
1: Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında 14 Mayıs Perşembe günü Mersin Kültür Merkezi'nde Müzik Atlası konseri düzenlenecek. Kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğinde sahne alacak olan Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, müziğin evrensel dilini harmanlayan ortak bir konser verecek. Klasik Türk müziği ile senfonik tınıların birleşeceği bu konser, saat 20'de ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.
0: Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından müze konserleri kapsamında hazırlanan Akdeniz'de Bahar adlı konser Perşembe günü de Mersin Deniz Müzesi'nde dinleyicilerle buluşacak. Solist sanatçıların bahar şarkılarını seslendireceği bu program saat 20'de yine ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
1: Tiyatro oyunlarına da bakalım. Türk tiyatrosunun usta isimleri Altan Erkekli ve Veysel Diker Ortadaki Oyun adlı müzikli hicivli güldürüyle Mersin'de sahne alacak. Veysel Diker'in kaleme aldığı ve geleneksel Türk tiyatrosunun güncel mizahla harmanlayan oyun, 14 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da Yenişehir Belediyesi Konferans Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.
0: Üçgen Sanat tarafından Evlilik Sözleşmesi adlı oyun da yine Perşembe günü sahneye konacak. Birbirlerini çok seven Harun ve Leyla'nın evlilik öncesi ve sonrasını anlatan oyun seyircilerle interaktif oynanıyor. Fatma ve Engin Dalbu'dan rol aldı. 75 dakikalık kara komedi Evlilik Sözleşmesi Perşembe akşamı saat 20'de Üçgen Sanat Oda Tiyatrosu İclal Ganeoğlu sahnesinde olacak.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası 14 Mayıs Perşembe günü Ajda Pekkan'ın unutulmaz şarkılarını senfonik yorumla sahneye taşıyor. Şef Anıl Aydın yönetimindeki Ajda Şarkıları Senfonik Pop konseri saat 20'de Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Büyük Salonu'nda dinleyiciyle buluşacak.
0: Ve kent güncesinde geldik Cuma gününe. Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Radyo Günlüğü programındasınız sevgili dinleyenler. Kent güncesinde Cuma günü de oldukça fazla etkinlik var. Mersin Kültür Yolu Festivali etkinlikleri bunlardan biri. Festival kapsamında 15 Mayıs Cuma günü de yine çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Şarkıcı Merve Özbey Soli sahilinde saat 20'de ücretsiz bir konser verecek. Ayrıca Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde gün boyunca iğne oyası atölyesi düzenlenecek. Sanatseverler bu atölye çalışmasına ücretsiz olarak katılabilecek.
1: Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin Çöplük Kralı ve İcatçı adlı müzikli çocuk oyunu Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında bir kez daha sahnelenecek. Tek perdeden oluşan ve yaklaşık 70 dakika süren oyun, geri dönüşüm, çevre bilinci ve yaratıcılık temalarını eğlenceli bir hikayeyle sahneye taşıyor. Çöpleri dönüştüren icatçı ile atıkları savunan Çöplük Kralı'nın hikayesini anlatan tek perdelik eser saat 14'te Mersin Kültür Merkezi Opera sahnesinde olacak.
0: Cuma gününün bir diğer etkinliği yarınlara geç kalmadan başlığını taşıyor. Aile içindeki iletişimsizliği ve bir gencin yaşadığı zorlukları konu alan oyun, dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen ama içeride birbirinden kopuk olan bir ailenin hikayesini anlatıyor. Feyzullah Arslan'ın yazdığı, Rüştü Saparcan'ın yönettiği bu dram oyun 15 Mayıs Cuma günü saat 20'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
1: Üçgen Sanat Yapımı tarafından sahnelenen Evlilikte İkinci Round adlı oyun da Cuma gününün alternatiflerinden biri. Fatma Dalbudağ'ın yazıp yönettiği oyun, evli bir çiftin gündelik tartışmalarını mizahi bir bakış açısıyla sahneye taşıyor. Tek perdelik interaktif komedi türündeki oyun, Üçgen Sanat Oda Tiyatrosu İjdel Ganioğlu sahnesinde saat 20'de perdelerini aralayacak.
0: Şimdi de cumartesi gününün etkinlikleriyle devam ediyoruz kent güncesine. Mersin Devlet Opera ve Balesi koreografik sahne kantatı formunda yenilenen Carmina Burana'yı Kültür Yolu Festivali kapsamında bu hafta bir kez daha cumartesi günü sanatseverlerle buluşturacak. Koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini Reyhan Bezdüz'ün yaptığı eserde solist olarak Ecem Arıcasoy Yazıoğlu, Devrim Demirel ve Faik Mansuroğlu sahne alacak. Orkestra şefliğini Sunay Muradov'un üstlendiği Carmina Burana cumartesi günü saat 20'de Mersin Kültür Merkezi opera sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.
1: Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında pop müziğin sevilen ismi Ferhat Göçer Solü sahilinde saat 20'de bir konser verecek. Mersin İlk Halk Kütüphanesi'nde araştırmacı yazar Mehmet Mazak, Kilikyan'ın Sesi Akdeniz'in Özü, Mersin Şehir Hafızası başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. Aynı gün akşamında atölye çalışmalarında ise Mersin Devlet Sanat Güzel Sanatlar Galerisi'nde hem yetişkin hem de çocuklar için keçe atölyesi düzenlenecek.
0: Cumartesi günü iki farklı sahne etkinliği de var. İlki William Shakespeare'in en beğenilen eserlerinden uyarlanan Otello adlı oyun. Musa Efe yönetmenliğinde sahneye taşınan oyun farklı çağlardan ve sınıflardan iki kadının yaşamına odaklanıyor. Otello çıkıntı sahne yorumuyla cumartesi akşamı saat 20'de Mezitli Kültür Merkezi'nde perdelerini aralayacak.
1: Arkadaşımın karakteriyle milyonlara güldüren Tolga Çevik, talk show'da cumartesi günü kentimizde olacak bir diğer sahne gösterisi, tiyatro gösterilerinden biri. Tolga Çevik artık bir klasik haline gelen doğaçlama oyununu cumartesi akşamı saat 21'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Mersinlilerle buluşturacak.
0: Ve Erkekler Gülemez adlı bir stand-up gösterisi de cumartesi günü Mersin'de olacak. Sosyal medyada kız kafası konseptiyle tanınan Ayşegül Kaplan, tek kişilik gösterisiyle sadece kadın izleyicilerle buluşacak. Gündelik hayattaki kadın erkek ilişkilerini kadın gözüyle ele alan gösteri 16 Mayıs cumartesi günü saat 19.30'da 6.45 sahnesinde izleyici karşısına çıkacak.
1: Ve haftanın son gününe de bakalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin Mersin ayağı 17 Mayıs Pazar günü düzenlenecek etkinliklerle sona erecek. Festivalin final gününde Serkan Kaya, Soli sahilinde saat 20'de bir konser verecek. Aynı akşam Mersin Kültür Merkezi Opera Salonu'nda ise Akdeniz Bölge Komutanlığı bandosu sanatseverlerle buluşacak. Günün atölye programında Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde hem yetişkinler hem de çocuklar için cam sanatı atölyesi gerçekleştirilecek.
0: Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin Çöplük Kralı ve İcatçı adlı müzikli çocuk oyunu Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında pazar günü de sahnede olacak. Çöpleri dönüştüren icatçıyla atıkları savunan Çöplük Kralı'nın hikayesini anlatan eser saat 14'te Mersin Kültür Merkezi opera sahnesinde olacak.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi Engeller Haftası dolayısıyla hafta boyunca çeşitli farkındalık etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. 11 Mayıs Pazartesi günü Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek spor şenliğiyle başlayan program, 13 Mayıs Çarşamba günü Mersin Amfiteyatro'daki konser ve sergiyle devam edecek. 14 Mayıs Perşembe günü Tarsus Kültür Parkı'nda sokak oyunları şenliği, 15 Mayıs Cuma günü ise Engelsiz Yaşam Parkı'nda bocce turnuvası gerçekleştirilecek. Etkinlikler 16 Mayıs Cumartesi günü Palm City AVM'de düzenlenecek olan Ulusal Erişilebilirlik Günü farkındalık çalışmalarıyla tamamlanacak.
0: Kent güncesinde son olarak Mersin'in önemli eğlence mekanlarındaki konserleri de aktaralım. 13 Mayıs Çarşamba günü Taladro, 15 Mayıs Cuma günü Melek Mosso, 16 Mayıs Cumartesi günü Ceren Özdemir, kentimizin önde gelen eğlence mekanlarında hayranlarıyla buluşacak. Evet, bu konser duyurularıyla kent güncesini de sonlandıralım. Sevgili dinleyenler, Mersin Üniversitesi Radyosu'nda kent güncesi başlığı altında Mersin'de bu hafta yapılacak kültür sanat etkinliklerini sizlerle paylaştık. Şimdi bir müzik arası daha veriyoruz. Ardından üniversite güncesinde tekrar karşınızda olacağız.

0: Sevgili Mersin Üniversitesi Radyosu dinleyenleri, Radyo Günü programımız bu kez üniversite güncesiyle devam ediyor. Sizlere üniversite güncesi başlığı altında bu hafta Mersin Üniversitesi'nde yapılacak etkinlikleri aktaracağız.
1: Üniversitemizde geleneksel olarak düzenlenen Bahar Şenliği Mevfest bu yıl 11-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bugün başlayacak festival süresince kampüsün farklı noktalarında atölyeler, yarışmalar ve konserler düzenlenecek. Cumhuriyet alanında standlar, öğrenci topluluklarının etkinlikleri ve her akşam düzenlenen konserler ve sinema gösterimleri yer alacak.
0: Festivalin ilk günü olan bugün Çiftlikköy Kampüsü ve Cumhuriyet Meydanı'nda gün boyu sürecek olan uluslararası kültür standları, kermesler, sokak lezzetleri festivali ve çeşitli spor gösterileri gerçekleştirilecek. Akşam programında ise Amfi Tiyatro'da saat 17'de müzik toplulukları tarafından verilecek pop ve rock konserleri olacak. Sahne etkinlikleri saat 20'de Feritcan Akustik Konseri ve saat 21'de Grup Reçete'nin Anadolu Rock Konseri ile devam edecek.
1: MEVFEST 2026'nın ikinci gün etkinlikleri 12 Mayıs Salı günü yapılacak. Gün boyu Cumhuriyet Meydanı'nda manga paneli boyama, sokak lezzetleri festivali, spor yarışmaları ve çeşitli gösteriler düzenlenecek. Ayrıca kültür merkezinde konferans ve masal etkinlikleri gerçekleştirilirken, kampüs genelinde bir hazine avı oyunu oynanacak. Şenliğin akşam programı amfi sahnesinde saat 17'de Türk Halk Müziği konseriyle başlayacak. Saat 19'da Ahmet Baran konseriyle sürecek olan program, Ahmet Baran'la birlikte Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi orkestrasıyla Doçent Doktor Betül Yarar Koçer ve Doçent Doktor Çiğdem Sığırcı sahne alacak. Günün finalinde ise saat 21'de Amfi'de Maria filminin açık hava sinema gösterimi yapılacak.
0: 13 Mayıs Çarşamba şenliğin son günü olacak. Günün ilk yarısında Cumhuriyet Meydanı'nda Sokak Lezzetleri Festivali, dans gösterileri, güneş gözlemleme ve spor müsabakaları yer alırken, kültür merkezinde kutu oyunu etkinlikleri ve motosiklet güvenli sürüş eğitimleri meraklılarını bekliyor olacak. Öğleden sonra stadyum yanında geleneksel Türk okçuluğu turnuvası ve binicilik deneyimi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Saat 19'da stadyumda düzenlenecek Color Festivali. Ardından saat 20'de ünlü rock grubu Manga konseriyle şenlik final yapacak.
1: Ayrıca şenlik boyunca sürecek olan sürekli etkinlikler var. Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen resim, tekstil ve seramik atölyeleriyle sergiler kampüs geneline renk katarken, kurulan tanıtım standları sayesinde öğrenciler farklı topluluklarla bir araya gelme fırsatı bulacak. Oyun ve eğlence alanlarında ise Dev X-Yox'tan DJ performansları ve heykel boyamadan ödüllü yarışmalara kadar pek çok aktiviteye katılımcıları bekliyor olacak.
0: Evet, şenlik dışında yapılacak başka etkinlikler de var. Onları da duyurmak istiyoruz sizlere. Bugün Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden Mehmet Özkanoğlu gitar sınıfı bir konser düzenleyecek. Adar Dalgıç, Çınar Çelik, Deniz Işık ve Alperen Arda Şişman'ın gitar eserleri seslendireceği konsere Bengüsü Türk piyanosuyla eşlik edecek. Konser bugün saat 12'de Muammer Sun Koro Salonu'nda gerçekleştirilecek.
1: Çarşamba günü ise matematik topluluğu tarafından Kesin Olmayanın Teorisi Bulanık Mantık başlıklı bir seminer düzenlenecek. Matematik bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gökhan Çuvalcıoğlu'nun sunacağı seminerde bulanık mantığın temel prensipleri, belirsizlik altında karar verme süreçleri ve klasik mantıktan farkları ele alınacak. Seminer 13 Mayıs Çarşamba günü saat 15'te Zeynep Şanlı Seminer Salonu'nda gerçekleştirilecek.
0: Üniversitemiz tiyatro topluluğu da Tersine Dünya oyununun ilk gösterimiyle seyirci karşısına çıkacak çarşamba günü. Orhan Kemal'in eserinden uyarlanan toplumsal rollerin tersine döndüğü bu eğlenceli ve düşündürücü oyun 13 Mayıs çarşamba günü saat 18'de Profesör Doktor Uğur Oral Kültür Merkezi A Salonu'nda sahnelenecek.
1: Perşembe günü sosyoloji topluluğu tarafından toplumsal yapı ve ruh sağlığı, psikoloji ve sosyolojinin kesişim noktaları başlıklı bir seminer düzenleniyor. Üniversitemiz Sosyoloji Bölümünden Profesör Doktor Ayşe Azman ve Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Doktor Gülşen Filazoğlu Çoluklu'nun konuşmacı olarak katılacağı seminerde toplumsal yapının bireylerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri iki disiplinin kesiştiği noktalar üzerinde ele alınacak. Etkinlik 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Profesör Doktor Uğur Ural Kültür Merkezi D salonunda gerçekleştirilecek.
0: Bu hafta bir de sempozyum var. Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşecek. Uluslararası Gelenekten Geleceğe Anadolu Motifleri Sempozyumu 14-16 Mayıs tarihlerinde üniversitemizde yapılacak. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde Mersin Olgunlaşma Enstitüsü koordinasyonunda ve üniversitemiz işbirliğiyle gerçekleştirilen bu uluslararası etkinlik, Anadolu motiflerinin tarihsel kökenleri, sembolik anlamları, el sanatlarındaki yansımaları, modern tasarımdaki yeri ve kültürel sürdürülebilirlik açısından taşıdığı önemi disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alacak sempozyum, bilim insanlarını, araştırmacıları, sanatçıları, tasarımcıları ve kültürel miras alanında çalışan tüm paydaşları ortak bir çatı altında bir araya getirecek. Evet, bunlar üniversitemizde bu hafta gerçekleştirilecek etkinliklerdi. Bir de acı bir haberi paylaşmak istiyoruz sizlerle sevgili dinleyenler. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanı John Botella Lucas vefat etti. Hocamızın naaşı bugün saat 11'de Mimarlık Fakültesi konferans salonundaki tören sonrası Çeşmeli Mezarlığı'na defnedilecek. Biz de hocamızın kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Evet sevgili dinleyenler, Radyo Günlüğü programında üniversite güncesinde de üniversitemizden haberleri ve etkinlikleri paylaştık sizlerle ve Radyo Günlüğü programımızın sonuna geldik. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarında öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik yayınımızı. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerleydik. Ben Derya Özcan.
1: Ben Emrah Yalçın.
0: Yayın kumanda masasında Metehan Başar vardı. Radyo Günlüğü programımızı bugünlük sonlandırıyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.

0: adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Telefon numaramız 361-0707.
2: Dünyada her gün 7500 kişi iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı için hayatını kaybediyor. Siz bunu dinlerken bile 5 kişi hayatını kaybedecek. Peki nasıl önleyebiliriz? Göz önündeki tehlikeleri fark etmeliyiz. Küçük önlemler hayat kurtarır. Mutlaka önlem almalıyız. Yarın yaparım demeyip sonraya bırakmamalıyız. En ufak tehlikeyi bile fark edip görmediğimizi görebilmek için eğitim almalıyız. Bu sayede kamu, çalışanlar ve işverenler olarak daha sağlıklı ve güvenli yarınlara ulaşabiliriz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir farkındalık hareketi başlatıyor. Hadi sen de daha güvenli yarınlar için bir adım at.
3: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Burada sağlıklı yemeği ucuza yiyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr. 4, 3, 2, 1.

0: Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Dinamik Kampüs başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Rojin Süngü.
2: Değerli dinleyenler, Mersin Üniversitesi Radyosu'nda 102.8'de Dinamik Kampüs programına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Rojin Süngü. Bu programda sizlere üniversitemizin öğrenci topluluklarını tanıtacak, onların çalışmalarını, projelerini ve kampüs yaşamına kattıkları dinamizmi yakından inceleyeceğiz. Peki öğrenci toplulukları denilince aklımıza ne gelmeli? Öğrenci topluluklarını üniversite öğrencilerinin akademik, kültürel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla ortak alanlar etrafında bir araya gelerek kurdukları kulüpler olarak tanımlayabiliriz. Bu topluluklar öğrencinin özgür düşünceyi deneyimlemesini, sorumluluk alarak topluma katkı sağlamasını ve kişisel yetkinliklerini arttırmasını amaçlıyor. Biz de bu programımızda üniversitemizin öğrenci topluluklarını yakından tanıyacağız. Bu hafta yanımızda üniversitemizin Genç Kızılay Topluluğu yöneticilerinden Burak Safa Ekinci ve Enes Müftüoğlu var. Arkadaşlar, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş bulduk.
2: Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Burak, seninle başlayalım.
3: Ben Burak Safa Ekinci, Mersin Üniversitesi Makine ve Metal Teknolojileri 2. sınıf öğrencisiyim. Genç Kızılay Topluluğu'nda başkanlık yapıyorum. Bu kadar.
2: Enes, sen de kendinden biraz bahseder misin bizi dinleyenlere ve izleyenlere?
4: Ben de Enes Müftüoğlu, makine 2. sınıf öğrencisiyim. Genç Kızılay'da başkan yardımcılığı rolünü üstleniyorum. Bu kadar.
2: Burak, Genç Kızılay Topluluğu hakkında bilgi verir misin? Hangi amaçla kuruldu ve hedefleri nelerdir?
3: Mersin Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu, Türk Kızılay'ın insani yardım anlayışını gençlere buluşturmak amacıyla kurulmuş gönüllülük topluluğudur. Temel hedefimiz yardımlaşma, dayanışma, sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilincini üniversite öğrencilerine yaygınlaştırmaktır. Genel anlamda afet farkındalığı, kan bağışı, çevre temizliği ve bu tarzda sosyal yardımlaşma faaliyetleri yapıyoruz. Bu şekilde.
2: Enes, sen de bir şeyler eklemek ister misin? Amaçlarınız ve hedefleriniz nelerdir?
4: Teşekkür ediyorum, katılıyorum.
2: Burak, Genç Kızılay Topluluğu'nu neden seçtin? Senin için anlam ve önemi nedir?
3: Ya sadece yardımlaşmak değil, bu işin maneviyatını gördükten sonra gönüllülük olarak başladığım bu işte, şimdi başkanlık rolünü üstleniyorum. Bu artık benim üstüme bir vazifeymiş gibi gelmeye başladı. O kafamızı yastığa koyduğumuz zaman rahat bir şekilde uyuyabildiğimiz için devamı geldi yani bu şekilde.
2: Aynı soruyu yine sana da yöneltmek istiyorum. Genç Kızılay Topluluğu'nu neden seçtin? Senin için anlam ve önemi nedir?
4: Aynı şekilde Burak Başkanım'la beraber başladık zaten bu işe. Manevi yönü bizi etkiledi. Manevi yönümden dolayı hani insanlara yardım etmek bizim için çok değerli oldu. O yüzden böyle devam ediyoruz.
2: Evet Burak, aktif olarak yürüttüğünüz projeler var mı? Varsa nelerdir?
3: Ya zaten çok zorlu bir sürecin içinden çıktık Ramazan ayından. Ramazan ayında hamdolsun bir gün bile evde iftar yapmadık. Sürekli dışarıdaydık, faaliyetlerdeydik. Şimdi de genel anlamda sürekli sürdürülebilir olarak gönüllü merkezimiz ve butiğimiz var. Üniversitemizin içinde bulunan Erdal Baykan Camii'nin içinde. Gönüllü merkezinde üniversite öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde çay kahve veriyoruz. Butikte de üniversitemiz bünyesinde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz bir şekilde kıyafet temininde bulunuyoruz. Onun dışında da elimizden ne geliyorsa yapıyoruz.
2: Enes, peki gelecekte bizleri neler bekliyor?
4: Gelecekte zaten çok az bir süremiz kaldı. Okullarımız bitecek. Cuma günü bir huzurevi etkinliğimiz var. Huzurevine katılacağız. Bahar şenliklerine de katılmayı düşünüyoruz. Bahar şenliklerinde bizi göreceksiniz.
2: Evet Burak, topluluğa kayıt olmak için ne gerekli?
3: Topluluğa kayıt olabilmek için 18 yaşını bitirmiş bireyler olması gerekiyor. Çünkü bizim Gönüllü Ol platformu üzerinden başvurular yapılıyor. Onun dışında Mersin Üniversitesi öğrencileri de kayıt olabiliyorlar, üye olabiliyorlar.
2: Enes, insanlar neden sizin topluluğunuzu seçsinler?
4: Bizim topluluğumuzda hani ilk başta bizim seçme nedenimiz gibi maneviyat daha fazla. Hani yaptığımız etkinliklerdeki maneviyatı gördükten sonra zaten insanlar bırakamıyor. O yüzden bizim yanımızda olmalarını istiyorum yani, bekliyorum.
2: Ve son olarak neler söylemek istersiniz? Burak, seninle başlayalım.
3: Herkesi bizim yanımızda gönüllülük projelerine dahil olmayı bekliyoruz.
2: Evet Enes, sen son olarak ne söylemek istersin bizi dinleyenlere ve izleyenlere?
4: Gönüllülük aslında bir kişinin hayatına dokunmakla başlıyor. Küçük bir destek bazen bir insanın hayatını çok değiştirebiliyor. Bu yüzden tüm arkadaşlarımızı sadece bizim yanımızda olmaya davet ediyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Değerli dinleyenler, 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Dinamik Kampüs programında üniversitemiz Genç Kızılay Topluluğu yöneticilerinden Burak Safa Ekinci ve Enes Miftoğlu'nu ağırladık ve programımızın sonuna geldik. Ben Rojin Süngü. Yayın kumanda masasında Tuana Avan ve Yiğitan Barut vardı. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarında gerçekleştirdik yayınımızı. Programımızın sizlere ulaşmasında öğretim görevlisi Tahir Özölmez ve öğretim görevlisi Derya Özcan hocalarımız başta olmak üzere radyo, televizyon ve sinema bölümünden arkadaşlarım Seda Nur Yıldız ve Reyyan Karabulut görev aldı. Bir başka Dinamik Kampüs programında görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Dinamik Kampüs sona erdi. Programı Rojin Süngü hazırlayıp sundu.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Telefon numaramız 361-0707.
2: Benim üniversitem Öğrenci Dostu Üniversite. Burada sağlıklı yemeği ucuza yiyorum. Mersin Üniversitesi. Benim üniversitem.

0: İkra Nur Akdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Countdown Top 10 programı başlıyor.
1: Merhaba Mersin Üniversitesi Radyosu dinleyicileri. Bugün Countdown Top 10 programının yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu hafta da yine zirvedeki 10 şarkıyla listeleri sizlere aktarıyor olacağım. Ben İkra Nur Akdoğan. Countdown Top 10 başlıyor. Top 10'de 10 numaradan Olivia Rodrigo'nun Haziran'da yayınlanacak olan yeni albümünün çıkış teklisi Drop Dead sizlerle.
2: 10 numara.

0: Help us now. Turn me up.
1: Sekiz numarada Tame Impala'dan Dracula sizlerle birlikte.
2: Sekiz numara.

0: 7 numarada Olivia Dean'e bir Grammy ödülünü ve 4 Brit ödüllerini kazandıran şarkı So Easy to Fall in Love radyolarınızda.
1: 7 numara.

Sevgili dinleyiciler, Countdown Top 10 programından ben sunucunuz İkra. Kaldığımız yerden 5 numaralı şarkıyla devam ediyoruz. Bebe Rexha'nın 4. stüdyo albümünün çıkış şarkısı olan New Religion sizlerle birlikte. 5

0: Dört numarada bizi The Devil Wears Prada'nın soundtrack şarkısı olan Runway, Lady Gaga ve Doechii işbirliğiyle sizlerle.
1: Dört numara.

0: Listenin bir numarasında Justin Bieber'ın Coachella'ya damga vurmasıyla birlikte eski şarkılarını listelerde tekrar görmeye başladık. Hazırsanız B&B sizlerle.
1: Bir numara.

0: Ben İkra Nur Akdoğan. Burası Mersin Üniversitesi Radyosu 102.8. Countdown Top 10 programının sonuna geldik. Yeni bir Countdown Top 10'de görüşmek üzere.
1: İkra Nur Akdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Countdown Top 10 programı sona erdi.
2: .8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Benim üniversitem çevre dostu üniversite. Green Metric sonuçlarına göre Türkiye'de 24. dünyada 202. en yeşil üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

Dünyada her gün 7500 kişi iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı için hayatını kaybediyor. Siz bunu dinlerken bile 5 kişi hayatını kaybedecek. Peki nasıl önleyebiliriz? Göz önündeki tehlikeleri fark etmeliyiz. Küçük önlemler hayat kurtarır. Mutlaka önlem almalıyız. Yarın yaparım demeyip sonraya bırakmamalıyız. En ufak tehlikeyi bile fark edip görmediğimizi görebilmek için eğitim almalıyız. Bu sayede kamu, çalışanlar ve işverenler olarak daha sağlıklı ve güvenli yarınlara ulaşabiliriz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir farkındalık hareketi başlatıyor. Hadi sen de daha güvenli yarınlar için bir adım at.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem çevre dostu üniversite. Green Metric sonuçlarına göre Türkiye'de 24. dünyada 202. en yeşil üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem çevre dostu üniversite. Green Metric sonuçlarına göre Türkiye'de 24. dünyada 202. en yeşil üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Benim üniversitem, bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

giderken sakladığım güneş çıkıverdi cebimden. Nedir seni sevdiren anlayamadım. Kafam karma karışık uyuyamadım.

0: Volkan Yüzbaşıoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Kara Tren programı başlıyor.
1: Zikir.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'ndan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben programcınız Emirhan Yüzbaşıoğlu. Kara Tren programının yeni bir bölümüyle daha sizlerleyim. Hazırsanız Kara Tren programına enerjik bir giriş yapalım sevgili dinleyenler. Raşit teker teker parçasıyla radyolarınızda.

92.8 Mersin Üniversitesi Radyosu Kara Tren programı Kaldı Yerden devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırada 2000'lerin efsane grubu Direk, Ama Sen Varsın parçasıyla radyolarınızda.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Kara Tren programında birbirinden güzel parçalarla sizlerleydik. Ben programcınız Emirhan Yüzbaşıoğlu. Hafta yine birbirinden güzel parçalarla aynı gün ve aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Emirhan Yüzbaşıoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Kara Tren programı sona erdi.
2: ...102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
3: Sizinle aynı frekanstayız.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: Yağmur Çelik'in hazırlayıp sunduğu müzik atlası başlıyor.
1: Merhabalar değerli dinleyenler, 102.8'de Mersin Üniversitesi Radyosu'ndayız. Ben Yağmur Çelik, Müzik Atlası programıyla sizlerleyim. Müzik Atlası'nda her hafta sınırların notalarla kalktığı, kıtalar arası uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Bugün rotamızı kuzey ışıklarının evi ve dünyayı değiştiren melodilerin merkezi İsveç'e çeviriyoruz. İsveç, nüfusuna oranla dünyaya en çok müzik ihraç eden ülkelerin başında geliyor. Ve bu başarının arkasında modern İsveççe popunun en taze enerjisi yatıyor. Programımıza İsveç'in yeni nesil seslerinden Hovan ile başlıyoruz. Hondan Sarvidai ile İliyet şarkısı ismindeki hayata dans ederek devam etmek mesajıyla kuzeyin bazen soğuk görünen ama aslında içten içe yanan yaşam enerjisini temsil ediyor. Gençlerin sokak kültürünü ana dillerindeki ritmik akışla birleştiren bu parça müzik atlasında yolculuğumuzu başlatıyor. Hovan'dan Hondan Sarvidai ile İliyet radyolarınızda.

Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Hovva'nın özgün tarzına tanıklık ettik. Müzik Atlası'nda şimdi rotamızı genç ve güçlü bir kadın sesine çeviriyoruz. İsveç'te hayat, Lagom felsefesi etrafında döner. Yani her şeyin ne çok az ne çok fazla tam kararında olması. Bu dengeyi müzikte en iyi kuran isimlerin başındaysa modern İsveç popunun kraliçesi Veronica Maggio geliyor. Yekommer şarkısı yayınlandığı günden beri İsveç'te bir akım etkisi yarattı. Maggio'nun İsveççe sözleri sadece bir dili değil, aynı zamanda Kuzey insanının ölçülü ama bir o kadar da içten duygusallığını simgeliyor. Programımızda İsveç popunun modern klasiğiyle yola devam ediyoruz. Müzik Atlası'nda Veronica Maggio söylüyor, Yekommer.

Mersin Üniversitesi Radyosu'nda 102.8'de keşfe devam ediyoruz. İsveç sadece parlak pop şarkılarıyla değil, aynı zamanda dünyanın en güçlü rock ve metal sahnelerinden birine sahip olmasıyla da bilinir. Bu sert mirası alıp mistik ve teatral bir estetikle birleştiren Ghost, Mariona Cross ile bizleri selamlıyor. İsveç'in karanlık ve uzun kış gecelerinden beslenen bu gizemli duruş, müziğin sınır tanımayan gücünü bir kez daha kanıtlıyor. İsveç'in tekinsiz ama büyüleyici atmosferine Ghost'un tınlarıyla adım atıyoruz. Mariona Cross sizlerle.

Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Müzik Atlası devam ederken İsveç'in dünya müzik piyasasını nasıl yönettiğini gösteren en parlak örneğe gidiyoruz. İsveç, Max Martin gibi isimlerle dünya popunun mutfağını kursa da elektronik müziği kitlelere sevdiren gerçek dahi Avicii'ydi. Wake Me Up şarkısı folk tınılarını dijital ritimlerle birleştirerek bir devrim yaratırken aslında İsveç'in inovasyon yeteneğinin müzikteki karşılığı oldu. Erken yaşta aramızdan ayrılan Tim Bergley'nin hayallerin peşinden gitmeyi anlatan bu unutulmaz mirasını Mersin Üniversitesi Radyosu'nda dinliyoruz. Wake Me Up.

Mersin Üniversitesi Radyosu'nda 102.8'de şimdi rotamızı İsveç'in en karakteristik rock gruplarından biri olan Kent'e çeviriyoruz. Domandra şarkısı grubun mesafeli ama derin bir hüzün barındıran kuzey tavrını en iyi yansıtan eserlerden. İsveç'in gri gökyüzü altındaki melankolik ama bir o kadar da huzurlu havasını bu şarkının her notasında hissetmek mümkün. İsveççe rock müziğinin kendine has ciddi ve gururlu duruşunu temsil eden Kent grubu Domandra ile radyolarınıza geliyor.

Mersin Üniversitesi Radyosu'nda şimdi 90'ların ortasına, İsveç'in saflık ve doğallık dolu yıllarına dönüyoruz. Idde Schultz'un Fiskarna i Haven şarkısı, İsveç'in doğayla, göllerle ve kuzeyin serin sularıyla olan kopmaz bağını anlatıyor. İsveç kültüründe doğa sadece bir manzara değil, yaşamın tam kalbinde yer alan bir öğretmendir. Kuzeyin temiz havasını ve dinginliğini hatırlatan bu naif melodiyle müzik atlasında zamanda geriye gidiyoruz. Idde Schultz'dan dinliyoruz Fiskarna i Haven.

Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Müzik Atlası'nda şimdi gerçek bir devle, İsveç'in en büyük müzik ihracatlarından biri olan Roxette'le baş başayız. Mari Fredriksson ve Per Gessle ikilisi, İsveç'in dünyaya sadece mobilya ya da otomobil değil, aynı zamanda duygu sattığını kanıtladı. Listen to Your Heart, sarsılmaz kuzey dürüstlüğüyle kalbin sesini dinlemeyi öğütlerken, grubun neden dünya listelerinin zirvesinden inmediğini bir kez daha hatırlatıyor. Müzik Atlası, Roxette'in görkemli sesini radyolarınıza getiriyor. Listen to Your Heart.

Değerli dinleyenler, Mersin Üniversitesi Radyosu'nda 102.8'de programımızın sonlarına yaklaşırken, kapanışı İsveç denince akan suları durduran modern popun kurucusu sayılan efsaneyle ABBA ile yapıyoruz. 1970'lerde Stockholm'dan çıkıp dünyayı fetheden bu dörtlü, The Winner Takes It All ile dramatik ve kusursuz bir veda hikayesi anlatıyor. Şarkı, biten bir aşkı mücadeleye benzetiyor. Bu öyle bir mücadele ki, sonunda bir taraf tüm hatıraları ve gücü yanına alıp yoluna devam ederken, diğer tarafın elinde sadece koca bir sessizlik kalıyor. ABBA, hayatın bu sert kuralını, kazananın her şeyi aldığı, kaybedenin ise sadece izlediği kaçınılmaz bir denkleme benzetiyor. İsveç'in müzikal vizyonunun ne kadar zamansız olduğunu gösteren başyapıtla, Müzik Atlası'nda bu haftalık veda ediyoruz. ABBA'dan dinliyoruz The Winner Takes It All.

0: Mersin Üniversitesi Radyosu'ndan Müzik Atlası'nda bu haftalık yolculuğumuzun sonuna geldik. Bugün İsveç'in uçsuz bucaksız müzik evreninde modern sokak ritimlerinden ABBA'nın ölümsüz klasiklerine kadar pek çok durak geçtik. Kıtalar arası notlarımıza kısa bir mola veriyor, İsveç keşfimizi burada noktalıyoruz. Ben Yağmur Çelik, kurgu masasında da Deniz var. Yeni bir programda, yeni bir coğrafyada tekrar buluşana dek müziğin yankısı sizinle kalsın. Pusulanız şaşmasın.
1: Yağmur Çelik'in hazırlayıp sunduğu Müzik Atlası sona erdi.
2: Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem çevre dostu üniversite. Green Metric sonuçlarına göre Türkiye'de 24. dünyada 202. en yeşil üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.

0: mi?
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
3: Sizinle aynı frekanstayız.
4: Some days you're the only thing I know.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Benim üniversitem çevre dostu üniversite. Green Matrix sonuçlarına göre Türkiye'de 24. dünyada 202. en yeşil üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem Öğrenci Dostu Üniversite. Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık. Üstelik sınavlara hazırlanırken çay, kahve ve yiyecekler ücretsiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Telefon numaramız 361 0707. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık. Üstelik sınavlara hazırlanırken çay, kahve ve yiyecekler ücretsiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.
3: This is the last in line.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: E-posta adresimiz radyo@mersin.edu.tr.
2: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık. Üstelik sınavlara hazırlanırken çay, kahve ve yiyecekler ücretsiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

Dünyada her gün 7500 kişi iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı için hayatını kaybediyor. Siz bunu dinlerken bile 5 kişi hayatını kaybedecek. Peki nasıl önleyebiliriz? Göz önündeki tehlikeleri fark etmeliyiz. Küçük önlemler hayat kurtarır. Mutlaka önlem almalıyız. Yarın yaparım demeyip sonraya bırakmamalıyız. En ufak tehlikeyi bile fark edip görmediğimizi görebilmek için eğitim almalıyız. Bu sayede kamu, çalışanlar ve işverenler olarak daha sağlıklı ve güvenli yarınlara ulaşabiliriz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir farkındalık hareketi başlatıyor. Hadi sen de daha güvenli yarınlar için bir adım at.

0: Murat Efe'nin hazırlayıp sunduğu Türkü Miras programı başlıyor.
1: Türküler bu toprakların hafızasıdır. Kimi zaman bir aşkı, kimi zaman bir ayrılığı, kimi zaman da tarifsiz bir acıyı anlatır. Çünkü bu coğrafyada hiçbir türkü öylesine yakılmaz. Her biri bir hayatın izidir, bir hatıranın, bir yaranın sesidir. Ben Murat Efe, burası 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu. Türkü Mirası programına hoş geldiniz. Şimdi hikayelerin dile geldiği, duyguların türkülere karıştığı bu yolculukta sizlerle birlikteyiz.

Gece çöktüğünde dağların üstüne, rüzgar taşlara vurup uzun uzun inlediğinde, Anadolu'nun bir köyünde Halil adında bir delikanlı yaşarmış. Halil'in gönlünde öyle bir sevda varmış ki, ne mal sevgisine benzer ne de dünyalık bir hevesine. Onun yüreği dağlarda öten kekliklere vurulmuş. Bir keklik sesi duydu mu, içi kıpır kıpır olur, gözleri uzak tepeleri ararmış. Sanki dağlar onu çağırır, kayalar ona seslenirmiş. Ne anası söz geçirebilmiş ona, ne de babası. Yapma oğul, yazıktır, günahtır demişler. Dinlememiş. Dostları engel olmaya çalışmış, yine fayda etmemiş. Halil'in gönlü keklik sesine mühürlenmiş bir kere. Dağlardan gelen o ötüş onu kendinden alırmış. Büyükleri belki yuva kurarsa uslanır diye düşünüp Halil'i evlendirmişler. Gerçekten de bir süre durmuş. Dağ yollarını eskisi kadar aşındırmaz olmuş. Ama insanın içine düşen bazı tutkular vardır ya, ateşi küllenir sanırsın. Meğer için için yanarmış. Halil'in de içinde keklik sevdası kor gibi duruyormuş. Bir zaman sonra dünyalar güzeli bir kız çocuğu olmuş. Adını keklik koyacağım diyedir etmiş Halil. Kim ne dediyse vazgeçirememişler. Çünkü o kız Halil'in dünyadaki en kıymetli varlığı olmuş. Küçücük elleriyle boynuna sarıldığında Halil ilk kez dağları unutmaya başlamış. Ama kader bazen insanın en zayıf yerini bekler. Kızı 2 yaşına geldiğinde bir gün dağlardan yine o tanıdık ses yükselmiş. Keklik ötüyormuş. Hem de öyle bir ötüş ki sanki dağların bağrından yükselen bir türkü gibi. Halil'in içindeki eski yara yeniden açılmış. Gün boyu direnmiş, eşi yalvarmış, büyükler engel olmaya çalışmış. Ama fayda etmemiş. Tüfeğini kaptığı gibi düşmüş yollara. Dağın yamacında bir kayanın üstünde durmuş keklik. Başını kaldırmış, rüzgara karşı ötüyormuş. Halil tüfeğini doğrultmuş ama parmağı tetiğe gitmemiş bir türlü. İçinden bir ses vurma diyormuş sanki. Uzun uzun bakmış kekliğe. Sonra ne olduysa olmuş. Tutkusu merhametine galip gelmiş. Tetiğe basmış. Silah sesi dağlarda yankılanırken keklik kanat çırpa çırpa yere düşmüş. O anda Halil'in içine tarifsiz bir ateş düşmüş. Dizlerinin bağı çözülmüş. Ben ne yaptım diye haykırmış dağlara. Elindeki tüfeği kayalara vurup parçalamış. Ama ne çare? İnsan bazen yaptığı bir şeyin pişmanlığını ömür boyu taşırmış. Bir anda aklına küçük kızı gelmiş. Kınalı saçlı yavrusu. İçini korku kaplamış. Koşmuş, durmadan koşmuş köyüne doğru. Köye vardığında ise hayatının en büyük acısıyla karşılaşmış. Evlerinde yangın çıkmış. Ne eşi kurtulabilmiş, ne de küçücük keklik. İkisi de alevlerin arasında can vermiş. O an Halil'in dünyası başına yıkılmış. Diz çökmüş toprağa. Ne gözyaşı yetmiş acısına, ne de insanların tesellisi. Sonra vurmuş kendini dağlara. Bir daha da köyde gören olmamış onu. Yalnız yıllar sonra o dağlardan geçen çobanlar bazen kayalıkların arasında bir sühlet gördüklerini anlatırmış. Sırtında torbasıyla dolaşan, keklik yavrularını besleyen perişan bir adam. Ve rüzgarın arasına karışan yanık bir türkü sesi. Keklik küsme barışalım, yuvamıza kavuşalım. Senden ötmek, benden gitmek, yolumuzda ağlaşalım. Keklik dağlarda çağlar, yavrum diye diye ağlar. Günden güne yansa dağlar, görenlerin bağrı yanar. Cengiz Özkan'dan Keklik Dağlarda Şağlar sizlerle.

Türkü Mirası programımız bir diğer türkümüzün hikayesiyle devam ediyor. Yıl 1915. Birinci Dünya Savaşı bütün ağırlığıyla insanın üzerine çökmüş, cepheler uzak ama acı çok yakın. O yıllarda istasyonlar sadece birer durak değildi, birer umut kapısıydı. Kadınlar, anneler, çocuklar. Gözleri yollarda, kulakları raylarda. Çünkü bilirlerdi, o uzaktan gelen ses ya bir kavuşmanın habercisi ya da bir ömrün eksilmesi. Kara tren türküsü işte tam burada doğdu. Bir bekleyişin sabrından, bir yokluğun içinden. Ve en çok da gelmeyişinden. Düşünsene, her gün aynı yere gidiyorsun, her tren gelişinde kalbin hızlanıyor, belki bu sefer diyorsun ama tren duruyor, insanlar iniyor ve senin beklediğin yine yok. İşte o an insanın içinde bir şey kırılıyor ve dudaklardan şu sözler dökülüyor. Kara tren, kara yılan, gelmez olaydın. Gül yârimi elimden almaz olaydın. Bu bir sitem değil sadece. Bu çaresizliğin dile gelişi. Zaman geçiyor, umut inceliyor ve insan en acı ihtimali kabullenmeye başlıyor. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Bak, hiç gelmez diyor. İnsan sevdiğinin ölümünü bile kabullenir bazen. Ama beklemeyi bırakmaz. İşte bu yüzden kara tren sadece bir tren değildir. O gelmeyen babadır, dönmeyen sevgilidir, yarım kalan hayattır. Sevgili dinleyenler, türküler bizim hafızamız değildir sadece. Bizim kalbimizdir. Kara tren türküsü hala söyleniyorsa demek ki bir yerlerde birileri hala bekleniyor. Şimdi bir umutla bekleyen çaresizlerin beklerken yaktıkları ağıt, kara tren, Yavuz Bingöl'ün yorumuyla

92.8'de Mersin Üniversitesi Radyosu'nda programımıza kaldığı yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyenler, gecenin bu saatinde yüreğin en derin yerine dokunan bir hikayeyle birlikteyiz. Bugün sizlere Rumeli Dağları'nın sisli yollarından haksızlığa baş kaldırmış bir adamın hikayesini getirdim. Adıyla bile efsane olan bir isim, Debreli Hasan. Bir zamanlar bugünkü drama Serez ve Sarı Şaban arasında yankılanırmış onun adı. Kimi için bir eşkıya, kimi içinse bir kahraman. Ama halkın dilinde o, zulme boyun eğmeyen bir dağ adamıydı. Derler ki o dönem zenginler daha da zengin olurken fakirler ezildikçe eziliyordu. İşte tam o zamanda Debreli Hasan çıktı ortaya. Ama onun eşkıyalığı bildiğiniz gibi değildi. O, zalimden alıp mazluma veren, bir nevi kaderin terazisini dengeleyen biriydi. Hatta anlatılır, İskeçe yolunda bir delikanlıyla karşılaşır. Genç sevdiğine kavuşmak için elindeki tek danasını satmaya gidiyordur. Debreli Hasan durdurur onu. Sorar, öğrenir. Sonra cebinden çıkarır parayı. Git düğününü yap der. Ama bir şartla, o danayı satma. Hayatın bereketi o. İşte böyle bir adamdı Debreli. Sertti ama yüreği merhamet doluydu. Ve o meşhur köprü, drama köprüsü. Söylenir ki o köprü halkı ezen zenginlerden alınan paralarla yaptırıldı. Yani sadece bir köprü değil, bir isyanın, bir adalet arayışının simgesi oldu. Sonu mu? Kimine göre affedildi, kimine göre izini kaybettirdi. Ama kesin olan bir şey var. O artık bir insan değil, bir efsane oldu. Şimdi o efsanenin ardından dilden dile dolaşan o türkü. Yürekten kopup gelen o sözler. Drama köprüsü bre Hasan, dardır geçilmez. Soğuktur suları, bir tas içilmez. At martini Debreli Hasan, dağlar inlesin, drama mapusunda kurşun sıkılmaz. İşte sevgili dinleyenler, bazen bir türkü bir insanın hayatından daha uzun yaşar. Debreli Hasan da o türkülerde yaşamaya devam ediyor. Suavi'den drama köprüsü sizlerle.

Sevgili dinleyenler, bazı aşklar yaşanmadan sadece yanar. Ve bazı insanlar sevmeyi de, acıyı da türküyle anlatır. Bu gece bir adamın yüreğini dinleyeceğiz. Adı Neşet Ertaş. Bir gazinonun kapısı. Kalabalık, ışıklar, sesler. Ama onun gözü hiçbirini görmüyor. Çünkü o an gözleri birine takılıyor. Leyla ve bir bakış. Koskoca bir ömür değişiyor. O gece uyuyamıyor, sabaha kadar içinde bir şey kıpır kıpır. Adını koyamıyor önce. Sonra anlıyor. Bu sevda. Günler geçiyor, sırf onu görebilmek için gidiyor aynı kapıya. Her defasında kalbi biraz daha ağır, biraz daha bağlı. Ve bir gün dayanamıyor. Anlatıyor. Ama hayat her sevdaya aynı cevabı vermiyor. Leyla nazikçe ama kesin bir dille benim gönlüm sende değil diyor. İşte o an bir insan susar ama bir ozan konuşmaya başlar. Leyla'm beni çok üzdün diyemez, onun yerine bir türkü dökülür dudaklarından. Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı başa Leyla. Sevda bitmez, sadece şekil değiştirir. Özledikçe yazar, yazıldıkça yanar, yandıkça halkın yüreğine dokunur. Hiç kimsenin anlatamadığı gibi anlatır aşkı. Çünkü o yaşayanın içinden konuşur. Bir gece öyle bir özler ki sabaha kadar gözünü kırpmaz. Ve o derin hasretten bir türkü doğar. Niye çattın kaşlarını? Her notasında bir sitem, her sözünde bir kırgınlık. Ama sevda dediğin kolay vazgeçilmez. Bir gün elinde bağlaması, yüreğinde hala aynı yangın. Ve karşısında yine o, Leyla. Bu sefer sözler yetmez, duygu konuşur. Leyla da hisseder artık o büyük, temiz, karşılıksız sevgiyi ve teslim olur. Ama her sevda kendi içinde bir sınav taşır. Karşılarına bir engel çıkar. O engel Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş'ın babası. Bir usta ama bir o kadar da katı. Türkücüden, gazinocudan gelin olmaz der. İşte o an sevda ile atasözü karşı karşıya gelir. Bir yanda baba, bir yanda gönül. Ve Neşet Ertaş seçimini yapar. Sevdasından vazgeçmez. Ama bu karar bir ömür sürecek bir kırgınlığın da başlangıcı olur. Baba oğul aynı sahnede ama ayrı dünyalarda. Bir türküyle sitem eder baba. Evladım der. Ama içinde kırgınlık gezidir. Oğul yine türküyle cevap verir. Analar insandır, biz insanoğlu. Sevda büyür, 3 çocuk olur bu aşktan. Ama bazen en büyük aşklar bile yorulur. Leyla gider. Ve bir adam sevdiğini değil, kendini kaybeder. Sokaklarda dolaşan artık bir insan değil, bir yaradır. Ve o yaradan şu sözler dökülür. Boşa mecnun eylemişim ben beni. Ardından da bir itiraf. Cahildim, dünyanın rengine kandım. Aşk bitince bile türküler bitmiyor. Çünkü bazı acılar susmaz. Yıllar sonra bir baba oğluna seslenir. Bu kez küsmedim Neşet'im, kahrettim sana. Ama hayat her zaman barışmaya fırsat vermez. Neşet Ertaş yetişemez babasına. Ve belki de en ağır cümleyi o zaman kurar. Beni babamın ayak ucuna gömün. Ve öyle de olur. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz türküler sadece söz değil, bir ömrün, bir sevdanın, bir pişmanlığın yankısıdır. Bu yüzden bir türkü duyduğunuzda sadece dinlemeyin. Çünkü bazı insanlar yaşadıklarını anlatamaz. Ama türküler asla yalan söylemez. Şimdi Neşet Ertaş'tan yazımı kışa çevirdim sizlerle.

Mirası programında ben sunucunuz Murat Efe. Türkü Mirası programımız bir diğer türkümüzün hikayesiyle devam ediyor. Bu gece sizi yeşille mavinin birbirine sarıldığı bir yere götürüyorum. Giresun'un bir köyüne. Orada güzeller güzeli bir kız yaşar. Adı Feride. Karadeniz gibi. Bir an durgun, bir an hırçın. Ama sevdi mi, tam sever. Ve bir de Ömer. Yiğit, mert. Yüreği bileği kadar güçlü bir delikanlı. Bu iki genç çocukluktan beri birbirine yazılmış kader gibi aynı yolda büyümüş, aynı hayali kurmuş. Birbirlerinden başka kimseyi görmemişler. Zaman geçer, sevda büyür ve artık o sevda yuva kuracak kadar olgunlaşır. Ama her hikayede olduğu gibi onların da önünde bir karanlık vardır. Musa, köyün ağasının oğlu. Alışmış istediğini almaya ve bu kez gözü Feride'de. Feride ise nettir. Bir haber yollar, benim gönlümde Ömer'den başkasına yer yok, der. İşte o cümle bir felaketin başlangıcı olur. Musa'nın öfkesi büyür ve o öfke Ömer'e yönelir. Ne zaman yalnız yakalasa vurur, kırar. Ama bir şeyi kıramaz, Ömer'in sevdasını. Ömer susar ama vazgeçmez. Çünkü bazı adamlar sevdi mi ölür ama dönmez. Aileler korkar, kaçın derler. Bu sevda burada yaşayamaz. Ve bir gece ay bile saklanırken bulutların arkasına iki genç ellerini tutup kaçar. Dağ, taş, dere, nefes nefese. Ama kader onları bırakmaz. Bir anda karşılarında Musa ve Musa'nın adamları. Ömer Feride'yi arkasına alır. Artık kaçış yoktur. Musa der ki, teke tek. Ve başlar o kavga. Yumruklar, kan, toprağa düşen.

Ve onu alır, götürür. Geride bir kadın kalır. Bir sevdanın başında, bir ölümün ortasında. Sabah olur ama o köyde güneş doğmaz o gün. Çünkü bir sevda toprağa düşmüştür. Derler ki o günden sonra Feride konuşmamış pek. Ama bir gün bir ağıt yakmış. Ve o ağıt dilden dile yayılmış. Karadeniz'in rüzgarına karışmış. Giresun'un içinde iki sokak arası, altı kurşun attılar, üç de bıçak yarası. Sevgili dinleyenler, bazı aşklar düğünle bitmez. Ama ağıtla sonsuza kadar yaşar. Ve bazı hikayeler mutlu sonla değil, yürek yakarak hatırlanır. Bu gece bir sevdayı değil, bir vedayı dinledik. Şimdi Ahmet Aslan'dan Giresun'un içinde sizlerle.

Türküler biter ama hikayeleri kalır. Bu gecede belki bir anıya, belki bir yaraya dokunduk. Türkü mirasında bir programın daha sonuna geldik. Teknik katkılarından dolayı Mücella Taş'a, bu hikayelerin hazırlanmasında emeği olan Emirhan Mutlu'ya teşekkür ederim. Ben Murat Efe. Burası 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu. Bir sonraki yayında yine aynı duygularla buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Gece Feneri programından herkese merhaba sayın dinleyenler. Ben sunucunuz İkra İrem Demir. Bu programda gecenin sakinliğine eşlik eden Türkçe slow parçalara ve sanatçılarına yer vereceğiz. Dilerseniz Gece Feneri'nin ilk ışığını yakalım. Barış Manço'dan Unutamadım Sizlerle.

Manço'nun Unutamadım adlı eseri, sanatçının duygusal yönünü yalın bir dille yansıtır. Aşk, özlem ve geçmişte kalma halini anlatan bu parça, Manço'nun samimi yorumu sayesinde dinleyicide derin bir etki bırakır. Anadolu Rock'ın öncü isimlerinden olan Barış Manço, müziğiyle olduğu kadar insana ve hayata dokunan yaklaşımıyla da Türk müziğinde unutulmaz bir yer edinmiştir. 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda sırada Minik Serçe, Sezen Aksu'nun o unutulmaz eseri Beni Unutma var.

Bu şarkı sadece bir slow parça değil, bir büyük aşkın ve zamansız bir ayrılığın acısını, unutulma korkusuyla harmanlayan bir veda mektubu adeta. Beni Unutma, 1986 yılında çıkan Git albümünün en özel şarkılarından biri. Sözleri Sezen Aksu'ya, bestesi ise hem hayat arkadaşı hem de müzik dehası olan büyük besteci Onla Tunç'a ait. Şarkı, bu iki ismin sanat ve hayat ortaklığının en içten eserlerinden biri olarak doğmuş. Şimdi de Kazım Koyuncu'dan İşte Gidiyorum radyolarınızda.

Koyuncu'nun bu parçası vedayı yalın ama derin bir duyguyla anlatır. Karadeniz müziğini rock ve folk öğeleriyle harmanlayan sanatçı samimi yorumuyla dinleyiciye dokunur. Sıradaki parça Türk müziğinin güçlü ve zarif seslerinden Aşkın Nur Yengi'den. Yazık eseri radyolarınızda.

90'ların unutulmaz romantik sound'unu taşıyan yazık. Aşkın Nur Yengi'nin sade ama derin yorumuyla hala pek çok dinleyicide özel bir yere sahip. Şarkı ilişkilerde zamanla görünmez hale gelen, kırgınlıkların ve içe atılan sistemlerin zarif bir sistemi adeta. Sıradaki eser Melike Şahin'den Uykumun Boynunu Bükme, radyolarınızda.

Melike Şahin son yıllarda Türk müziğinde kendine özgü sesi ve güçlü anlatımıyla öne çıkan isimlerden birisi. Uykumun boynunu büküme, gecenin içinde sıkışıp kalan düşünceleri ve içsel huzursuzluğu sakin ama etkileyici bir dille anlatıyor. Şimdi Büyük Ev Abluka'dan Hoşça Kal Kadar sizlerle.

0: sen uykumuz olmuyor.
1: Yüzlere bakıyorum, dinlemiyorum hiç.

Büyük Ev Abluka'da alternatif müzik sahnesinde sade ama samimi anlatımıyla bilinen bir grup. Hoşça Kal kadar vedayı dramatize etmeden sessiz bir kabullenişle anlatan parçalardan birisi. Düşük temposuyla bu geceki yayınımıza eşlik ediyor. 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda sıradaki ve son durağımız Mabel Matiz. Sarışın Eseri radyolarınızda.

Mabel Matiz, söz yazarlığındaki şiirsellik ve kendine özgü müzikal diliyle son yılların üretken sanatçılarından biri. Sarışın, ilk dinleyişte bir aşk hikayesi gibi dursa da, satır aralarında özlem, hayal kırıklığı ve içsel bir yüzleşme barındırıyor. Pop tınlarıyla duygusal derinliği bir araya getiren bu parça, hem melodisi hem de sözleriyle dinleyiciyi içine çeken bir atmosfere sahip. Mabel Matiz bu parçayla programımıza etkileyici bir kapanış yapıyor. Gece Feneri programının sonuna geldik. Ben sunucunuz İkra İrem Demir, kurgu masasında Mehmet Köksal vardı. Gelecek haftalarda yeni şarkılarla yeniden buluşmak üzere.

0: İkra İrem Demir'in hazırlayıp sunduğu Gece Feneri programı sona erdi.
1: ...102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
2: Sizinle aynı frekanstayız.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: Thank you.
1: Mersin Üniversitesi Radyosu.
2: Telefon numaramız 361 0707.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Benim üniversitem, bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.

0: 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu.
1: Sizinle aynı frekanstayız.
2: Benim üniversitem bilimin ışığında büyüyen üniversite. Teknofest, TÜBİTAK, TÜBA gibi yarışmalarda Türkiye'de en çok ödül alan 6. üniversiteyiz. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.
3: İşte o kamerine...

0: 102.8. This is Mersin University Radio.
1: Benim üniversitem öğrenci dostu üniversite. Yurttan fakülteme ücretsiz ve konforlu şekilde ulaşıyorum. Mersin Üniversitesi, benim üniversitem.